0: fazla.
1: Lanmıkçılar kotası deso. Dur defona.
2: Yeah.
1: Fortnite KFM 102.7.